Ake si bingelele smongla kula pege gum sakaswa kom kugula vefem. Ayenda dan ziti anlinde mthanda zege manje. Yabona ke manje ekuthiwa anike nilinde kakhulu. All right.

0: siphakele ukudla idolo because thina uNkulunkulu simenze isenta isekelo somshado wethu.
1: Amen. Lo jabulo ngiyakuthanda kodwa manje angikuthandi.